Bizim ilk hanımız. Yok, malara mordu. Bayi kudur. Polisindeki bayi. Sana ben bu iki bu kem. İlk kem şu attı. Kullan zindeki. İnan şu da aferin ki. Polis amca. Madara. Koştum.